parasını vermeydinin katı homamin umiru. Ni wona mayan susa ama frafati saye yansusa ya sebidia. Adiye nesi mkwan se yantubari mayo honyom. Yabatan honyom ni akana ni onyama chrese oyo nyame. Apasitu nyame honyom.